Amen. Sesingahlala phansi. Eh. Beyana team yami. Hey, bazalwane. Sekugugekile.